se voit yéyé. Ti abiem, me se wo be yéyé. Asisi adai, wo ba be yéyé. Ha ha ha ha. Wo ba seria, ne wo so. Wo ba seria fi mo ate. Awurade de sedi a shema fruma. Wo di ma radi. Awurade nya mi nya wani da so. Ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye

0: Midawasi. A tu kwanya mianu
1: Midawasi.
0: Recover, hey, Ashimoro, Amoro, Asiku, Izukutu.